şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: müziğin sesini sakın kısma.
1: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

şeyde yüzü yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: gelecekleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları.

0: thy.com'da.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: 5 ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: mesaj.
1: Reklamlar.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

belli Atlas bu. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Postbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, Zeytinburnu, Topkapı, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu aksi yönde çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt, Avcılar bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç'ta yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluk ise 2. köprüye kadar etkili. Kavacık-Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük, Kartal-Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
9: Umran Auto Ekspertiz.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Merter Şirin Evler etkili. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, TEM'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin...

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Umran Oto
7: Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: yatırım evim.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hızınıza talibiz.
4: Kaçtı kızım bizim hızımız?
5: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
3: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
2: İnternet TürkNet.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

bir şey soracağım. Erkek kadın ayırmaksızın soruyorum tabii ki bu soruyu size sevgili dinleyiciler. İkinci el pazarlarından, yani halk dilinde söyleyecek olursak bit pazarından şey alıyor musunuz kendinize? Bir alışveriş yapıyor musunuz? Onu sormaya çalışıyorum. Vallahi yani bit pazarından hiç alışveriş yaptınız mı? Ya da yapmayı düşünür müsünüz? Anket gibi oldu da bu. Ya öyle böyle deme. Neler neler çıkıyor. Yani birçok mesela, hadi adını vermeyeceğim, sanatçı arkadaşımın ben, evet, ikinci el böyle işte eşya satanlardan alıp da neler neler çıktığını biliyorum ben. Aa, vallahi. Yani o yüzden aramızda o tür yerlerden alışveriş yapan var mı ya da yapacak olan var mı bilmiyorum ama sonuçta bunu neden sorduğumu ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Vallahi neler. Ya bize çıkmaz da işte şans yani, neden olmasın, gözden kaçmıştır, bir şey olmuştur. Ya kimse de fark etmemiştir, bir almışsındır falan böyle. Vallahi güzel iş. Neyse, onu açıklayacağız ilerleyen dakikalarda. 25 Eylül Cuma günündeyiz. 2:11 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de tabii ki yalçın.net başlayan program. Ve saat 16'ya kadar beraber olacağız. 2 saat boyunca şahane şarkıları dinleyeceğiz. Ve yine konuşacağımız çok şey var. Tabii bu akşamki Türkiye-Fransa maçından da bahsedeceğiz birazcık, hiç merak etmeyin. Başarılar diliyoruz. Ta programın başından sonuna kadar bu başarılar dileğimizi yenileyeceğiz. Yapacak bir şey yok.

altın çıktı, para çıktı deme sakın. Umudumu bit pazarına düşürme. Vallahi altın çıksa yine iyi. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Neyse, ilerleyen dakikalarda neden sorduğumu size açıklayacağım. Ne demiş dinleyicimiz? Arabam için aksesuar almıştım diye yazdı, gönderdi. Ya hani aksesuar araba için, bilmiyorum oradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı onu da bilemeyeceğim ama belki de çıkar. Ali öyle yazmış mesela. Yalçın abi diyor, İngiltere'den selamlar diyor. İngiltere'de bit pazarları gerçekten çok güzel oluyor diyor mesela. Özellikle makineler çok uygun fiyata bulunuyor. Mesela mağazada çok pahalı olan bir matkap, tabii ya o matkap işte nedir? Markasını yazdın herhalde oraya. Neyse onu okumuyorum. Matkap, vidalama makinesi ve çim biçme makinesinin bit pazarında 5-10 pound'a bazen yedek bataryası ve şarj cihazıyla birlikte çok iyi durumda bulabiliyorsun. İngilizler bazen 2-3 ay kullanıp artık ihtiyaçları kalmayınca satıyorlar. Ben olsam kıyafet yerine böyle kaliteli makineler alırdım demiş. Ya tamam, onu da alan vardır, kıyafet de alan vardır. Ama yalnız İngilizlere bakar mısınız? 2-3 ay kullanıp sonra satıyorlar. Ah! Mis! Abi, Türkiye'de cep telefonunu 10 yıl kullanan insan var ya. 10 yıl! Üzerine 10 yeni model çıkıyor. Düşünün artık. Neyse, birazdan açıklayacağız. Bu arada 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla programlara katılabiliyorsunuz. Bugün cuma olması sebebiyle de beraberliğimizin ikinci saatinde de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. O bölüm için detaylar ikinci saatte. İstanbul FM.

0: Bak olay İngiltere'de geçiyor yine. İngiltere'de bilginiz olsun. Bit pazarına gidiyor. İngiltere'de bir hanımefendi, tamam mı? Bir tane yüzük beğeniyor. 650 lira gibi bir fiyata alınıyor. İngiliz parasına çevrildiği zaman da, Türk parasına çevrildiği zaman da 650 lira yapıyor falan. Yani ucuz. Bakın bunu yıllar önce almış ama. Yani 30 sene önce, evet, bit pazarından gidiyor, o yüzüğü beğeniyor, alıyor, takıyor ve 30 yıl boyunca da parmağından çıkarmıyor. Temizlik yapıyor, ediyor, eğiliyor ama kadın bir ortama giriyor ve o ortamda böyle birisi o yüzüğe bakıyor. Diyor ki bu yüzük şaheser bir şey diyor. Anlayan bilen biri. Vallahi. Yıllarca alışveriş yapmış, temizlik yapmış, elinden yüzüğünü hiç çıkarmamış. Ellerindeki taşın aslında antika kesim devasa bir elmas olduğu ortaya çıkıyor. 30 yıl sonra. 650 liraya, yani Türk parasına çevirdiğiniz zaman 650 liraya almış olduğu o yüzük sevgili dinleyiciler. 30 yıl sonra işi bilen biri kadının parmağına bakıyor, diyor ki aa diyor çok güzel antika bir yüzük bu diyor. Nereden buldunuz gibi gibi falan deyince o mat görünümünün altında 26 karattan fazla ağırlığa sahip benzersiz bir beyaz elmasın varlığını kesinleştirmişler. Düşünebiliyor musunuz? Satan da bilmiyor, alan da bilmiyor ama yüzük güzel, alan yüzüğü beğeniyor, parmağını takıyor ve 36-30 yıl sonra da şahane bir pırlanta olduğu, elmas olduğu da ortaya çıkıyor. O yüzden soruyorum, yani ikinci el pazarlardan, işte bit pazarlarından alışveriş yaparken lütfen biraz daha dikkat.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

değilmiş diye mutlu olan dinleyicilerimiz var. Var. Ay, içime su serpildi diye yazanlar da var. Şimdi selam, iyi yayınlar diliyorum. 6-7 sene önce birisi diyor takvim için bana kullanmadığı kolye takımını verdi diye yazıyor dinleyicimiz. Fakat benim imitasyon mu ona diyor çok fazla alerjim olduğu için kız kardeşime verdim diyor kullansın diye. O da şüphelenmiş, kuyumcuya gitmiş. Bak. Tanıdık bir markaya ait çıkmış. Orada seti satmış. Sonra da parasıyla kuaföre gidip ne istiyorsa yaptırmış diyor. Kuaför parası çıkmış en azından. Allah Allah. Vallahi demek ki işte bakın. Yani şöyle mi yapalım bundan sonra? Gelen hediyeyi bir yere sorduralım. Orijinal mi değil mi? Gerçek mi sahte mi şeklinde? Vallahi yani böyle örneklemeler var. Yok değil. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. İkinci saatte isim soy isminize göre ideal mesleği.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımını

Yalçın.net devam ediyor.

0: çok.
1: Yavaş yavaş ilk saati tabii ki bitiriyoruz. İkinci saate doğru ilerliyoruz. İkinci saatte de ne demiştik? İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Cuma gününün ritüellerinden biri demiştik aslında. Evet, devam edeceğiz. Şimdi tabii merak edenler var, hemen söyleyeyim. Kısaca bir anlatayım. Benim elimdeki program sayesinde sevgili dinleyiciler, sizin isim ve soy isminize göre ideal mesleğinizi söylüyoruz. Evet evet, yani bu tabii ki fal değil, bir sihir değil, bir şey değil. O elimdeki programda adınız soyadınız yazan boş alanlar var. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. O butona bastığım zaman sevgili dinleyiciler, işte o program sizin adınızdaki, soyadınızdaki harflerin algoritmasına göre ideal mesleğinizi söylüyor. Şu anda tabii ki bir meslek sahibi olabilirsiniz. Çalışıyor olabilirsiniz yıllarca. Güzel de para kazanıyor olabilirsiniz. Tamam, o hiç sıkıntı değil. Ama acaba bu sizin ideal mesleğiniz mi? Ha işte onu söylüyor. Biraz daha eğlenceli, biraz daha keyifli bir bölüm. Tabii o programın şimdi sizin hiç istemediğiniz bir mesleği söylemesi de an meselesi. Aa diyorsunuz, işte ben yıllarca okudum, ettim, eğledim. Bu mu olmalıydı? Algoritma meselesi. Şimdi nasıl katılacaksınız merak ediyorsanız, ne yapmanız gerekiyor? Onu ikinci saatte sizlerle paylaşacağım, söyleyeceğim ve sonrasında o bölümü de başlatacağız.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Altın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: 25 Eylül Cuma günündeyiz ve Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. 3.10 geçiyor saatler. Şimdi bu saatte isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik. Mesajlarınız da gelmeye başladı ama şimdi hani nasıl katılmanız gerekiyor onu daha da çok böyle fazla açıklamadık. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kez daha elimdeki program sayesinde sizin adınız ve soyadınıza göre ideal mesleğinizi söylüyor o program. Evet, siz işte dediğim gibi yani şu anda güzel bir meslek sahibi olabilirsiniz, güzel paralar olabilirsiniz, ne bileyim şahane bir yaşantınız olabilir ama acaba bu meslek sizin ideal mesleğiniz mi, ona bir bakacağız. Evet, şimdi katılmak isteyenler varsa şöyle yapıyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesaj göndermeniz yeterli. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Şu anki mesleğinizi yazdıktan sonra da 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Adınız, soyadınız ki ama bunları doğru yazmanız gerekiyor. Aynen, çünkü siz nasıl yazarsanız ben de o programa, boş kutucuklara o şekilde yazacağım. Altında da ideal mesleğimi bul butonuna bastığım zaman da sizin mesleğinizi, hani ne olması gerekirdi? Heh, işte onu söyleyecek elimdeki program sayesinde. Adınız, soyadınız, şu anki mesleğinizi yazıyorsunuz. 0544 886 1886'ya WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Bakalım bugün neler çıkacak? Bakalım bugün kimlerin ideal mesleği ne olacak? Hep beraber görelim.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

Bilmediğiniz bir mesleği söyleyebilir ama lütfen bana kızmayın. Yani isim soy isimdeki harf algoritmaları bunu çıkartıyor demek ki. Şimdi başlayalım o zaman. Kiminle başlıyoruz? Nereden başlıyoruz? Salih Karaduman'la başlayacağız. Evet, mesajını hemen şuradan bir bulalım. Bulduk mu? Bulduk, evet, şurada. Saliha Karaduman, çok özür dilerim. Saliha Karaduman ve Can Karaduman'la başlıyoruz bugün. Saliha'cığım, senin ses inşallah güzeldir. Çünkü bu program senin için diyor ki Saliha'nın ideal mesleği pop şarkıcısı diyor. Vay vay vay vay. Can Karaduman'a gidiyoruz. Bu arada İstanbul'dan yazıyorlar. Saliha Karaduman ev hanımı, Can Karaduman da tekstille uğraşıyor. Can'a baktığımız zaman da Can, bu aralar aslında bu meslek şahane. Senin ideal meslek arkeolog çıktı vallahi ya. Ve bu zamana kadar da çok fazla çıkmayan mesleklerden biri. Bir tane daha bakalım, kiminle devam edeceğiz? Bahar Taşköprü ile devam edelim. Şu anki mesleğini yazmamış ama tamam, problem değil. Bahar'cığım, senin ideal meslek market işletmecisi çıktı. Zordur ya, yani market. Mesela bir market sahibi olsanız vallahi geceniz gündüzünüz yok. Bayramınız seyranınız yok, tatiliniz yok. Bana bir marketçi abimiz öyle söylemişti. Yalçıncığım, ne bayram var ne seyran, ne gece var ne gündüz, devamlı çalışıyorsun diye. Bir tane daha bakalım, İstanbul'dan selamlar diyor. Sinan İnci montaj elemanıyım diyor. İnşallah doktor veya mühendis çıkar. Vallahi keşke siparişli olsaydı iyiydi ama Sinancığım, senin ideal meslekle işletmeci çıktı ya. O da fena değil, güzel, mis gibi. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Eğer ki ideal mesleğinizi merak ediyorsanız şöyle yapacaksınız. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına da şu anki mesleğinizi yazıp 0544-886-1886'ya gönderin. Bakalım ne çıkar.

0: Bir reklam.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: nedeniyle isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakmaya da devam ediyoruz. Mesajlarımız geliyor. Neyse şu ana kadar çıkan mesleklerle alakalı bir fırça yemedik kimseden ama bilmiyorum, daha vaktimiz var. Peki şimdi ne yapıyoruz? Nerede kalmıştık? Kiminle devam ediyoruz? Salih Süleyman'la devam ediyoruz. Orada demiş ki kusura bakma duymadım ya, ben diyor konuşuyordum diyor. Ben daha söylemedim ki senin ideal mesleğini. Yani kaçırdığım bir şey yok. Salih Süleyman'cığım, senin ideal meslek bu programa göre tarih yazarı çıktı. Yaz Allah yaz. Ne tarih var bizde ama. Büşra Aleyna Evren'le devam edeceğiz. Ne diyor? İcra müdürü diye yazmış. Falan yani. Peki. Büşra, senin ideal meslek bu programa göre bak şöyle yazmış. Uçuş hostesi. Yer hostesi falan filan da var ya. Yani bilmiyorum, yükseklik korkun, uçak korkun yoksa hostes, uçuş hostesi çıktı senin ideal meslek. Ayten Ayrıbaş'la devam edeceğiz. Azerbaycan'dan selamlar diye yazmış. Azerbaycan'a selamlar diye mi? Peki. Yanlış okuyorum. Yanlış okuyunca da kafadan atmış gibi oluyorum. Ayten'cim, senin ideal meslek de güzel bir meslek çıktı ama. Psikolog çıktı senin ideal mesleğin. Şu anda mesleğin var mı bilmiyorum, yazmamışsın ama ideal mesleğin bu. Süreyya, dur nerede? Aliyeva'yla devam edeceğiz. Sadece isim soy isim yazmış ve göndermiş. Süreyya, senin ideal meslekte güzel ama keyiflidir. Biraz da endişelendiriyor seni ama restoran sahibi çıktın sen ya. Belki de Michelin yıldızı bile alırsın. Peki. Kolay gelsin. Devam edeceğiz.
1: Haydi gel gidelim eski günlere. Bak herkes çok mutlu. Ne gerek var kedere?

Evet. Şimdi Yalçın.net devam ediyor. İsim soy isminize göre ideal mesleklerinize bakıyoruz. Yalnız mesela ikinci kez katılan dinleyicimiz var. Aynı çıktı Yalçın diyor. Değişik çıkmadı. Acaba ben... Sevgili dinleyiciler, sizin adınız soyadınız değişmedikten sonra ideal meslek hep aynı çıkar. Yani ben de defalarca Yalçın Alaca yazdım ama hep iş portacı çıktı. Yani değişmedi o. Peki devam edelim. Devam edelim. Recep Aşık'la devam edeceğiz. İstanbul'dan yazdı kendisi. Tekstille uğraşıyor. Recep'ciğim senin ideal meslek çok zor ya. Komedyen. Vallahi yapabilirsen ne ala ama. Merhaba Yalçın abi, ben 14 yaşındayım. Adım Yılmaz Efe Eli Eyi. Sizi severek dinliyorum diye yazdı gönderdi. Yılmaz'cığım canım benim. Öpüyorum yanaklarından. Senin de ideal mesleğine baktım ama ideal meslek bu programa göre kurye çıktı. Yılmaz'cığım, Yılmaz Efe'cim öyle söyleyelim. Canan Duman'la devam edeceğiz. Şimdi Canan'ın ideal mesleği dansöz çıktı. Bir şey söyleyemeyeceğim. Dur bir tane daha bakalım. Bir tane daha bakalım. Hatta demişler ki sizi bekliyoruz. Okuyun artık ya. Sibel Bilici göndermiş. Beni de okuyun lütfen. Hemen bir dakika sonra sizi bekliyoruz diye bir daha yazmış. Peki Sibel, senin ideal... senin ideal meslek var mı böyle bir şey bilmiyorum ama... Bu programa göre senin ideal mesleğin sosyal medya fenomeni çıktı. Vay vay vay vay vay. Öyleyse iyi. Güzelmiş.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın.net devam ediyor. Tabii yavaş yavaş beraberliğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama yine de böyle birkaç isim var. Birkaç isme daha bir bakalım. Bakmak istiyoruz. Kimler nerelerden neler yazdı? İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik ya. Aynen devam. Şimdi İlkin Yasinoğlu'yla devam edeceğiz. Bulabilir miyiz mesajını? Hah, bulduk şurada. Şu anki mesleğini yazmamış ama yine de söyleyeceğiz. İlkincim, senin ideal meslek bu programa göre kamyon şoförü çıktı. Eskiden zordu. Evet, dedem vardı, kamyon şoförüydü. O zamanın teknolojisiyle şu anki teknoloji aynı değil. Şimdi kamyonu bir ne bileyim otomobil gibi kullanıyorsunuz. Tek elle falan derler ya böyle falan. Peki devam edelim. Feyzullah Temuçin'le devam edeceğiz. Mesajı nerede? Heh, Köstence Romanya'dan yazdı kendisi. Ama şu anki tabii mesleğini yazmamışsın da yine de söyleyeceğim. Oo, Feyzullah, senin ideal meslek zor. Zor, biraz zor. Çünkü biraz önce de söylemiştim. Yani insanları eğlendirmek, güldürmek biraz zor iş ama senin ideal meslek stand-upçı çıktı. İyi. Bir tane daha bakalım. Mert Taşköprü ile devam edeceğiz. Mesajı şurada. Şu anki mesleğini yazmamış ama Mert'cim, senin ideal meslek iş insanı çıktı. İş insanı Mustafa Tuncer yazdı, gönderdi. Hemen şöyle canlı yayında o zaman ne yapalım? Tam ben konuşurken çünkü yazdı, gönderdi. Mustafa Tuncer dedik değil mi? Hemen yazıyorum şu anda. Ve ideal mesleğimi bul butonuna bastığım zaman da senin ideal mesleğin Mustafa'cığım ne çıkıyor biliyor musun? Avcı çıktı. Ama istemiyoruz tabii ki, böyle bir şey yok. Hani avcılık maalesef bir meslek olmasın.

Ve İstanbul FM'de Cuma gününde Yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler. Ama veda etmeden önce hepinize kocaman bir alkış, çok teşekkürler gönderiyorum size. Sağ olun, var olun. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Veda etmeden önce hemen hatırlatalım. Biliyorsunuz cumartesi pazar günleri saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde sizlerle beraber oluyorum ve Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz ve dinliyoruz. Bunu hatırlatalım. Pazartesi günü de eğer bir aksilik olmazsa yine aynı saatte, saat 14'te İstanbul FM frekanslarında sizlerle beraber olacağız. Tabii ki güzel şarkılar dinleyeceğiz. Bu akşam milli maç var, Türkiye-Fransa karşılaşması var ve bir kez daha Türkiye'ye Fransa karşısında buradan başarılar diliyoruz, bol şanslar diliyoruz. Vurdukları Fransa kalesine gol olsun diyoruz milli futbolcularımızın. Dedikten sonra her zaman yaptığımız gibi de ne yapıyoruz? Günün sözüyle de beraberliğimizi bitiriyoruz. Unutmayın, insanlara karşı duygusal bağınızı kaybettiğinizde aslında ne kadar sıradan olduklarını anlarsınız. Onları bu kadar mükemmel gösteren şey sizin sevginiz ve enerjinizdir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Hakkı gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferry Artline artisi var.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler. En güncel haberler. istanbulfm.com.tr'de.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler İstanbul FM.com.tr.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde etkili aksiyonda yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Sefaköy Zincirlikuyu aksiyonda Topkapı Avcılar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Danilo Zanna.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
5: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu-Haliç, Zeytinburnu-İncirli, Sefaköy-Avcılar hatta etkili. Temde Hadımköy-Beylikdüzü, Esenyurt-Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir-Altınşehir-Sultangazi-Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa-İstoç etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Atlas bu. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: biz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Tem'de Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal'da başlayan yoğunluk Üsküdar hattı boyunca etkili seyrederken Tem'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi

0: önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.
2: Bizim için böyle.